0: yapma derdin yani. Yani olsaydı.
1: Hiç önemli bir yönetkeni bekledim ha. Soruyorum.
2: Kapyaları yönet soruyorum.
3: Lincoln 221 a copy, 220 advised if he wants me to continue her for extra.
2: 220.
1: Lincoln 22 for extra.
2: 222 copy.
0: Vehicle. Copy, for extra.